valitsan, ute peksitan, ute shinin. Ethli repelle mu valitsan, ute peksitan, ute shinin. Peksu posi se betona eran, pusus virage, puse kalli. Ethli repelle mu valitsan, ute peksitan.